Evet, 10 Eylül 2026 bir Perşembe günü Hamburg FSK stüdyolarında Radyo Güncel'in bir saatlik yayınıyla birliktesiniz. Sonbahardayız, evet, mevsim olarak sonbahardayız. Hazar mevsimi deriz, ne bileyim Eylül deriz, 12 Eylül deriz. Eylül deyince birçok şey var anlatılacak olan. Almanya'dan başlayalım. Biliyorsunuz Almanya'da eyalet seçimleri yapılıyor. Geçen hafta yapıldı bir seçim, eyalet seçimi ve burada maalesef Saksonya-Anhalt eyaletinde AfD yüzde neredeyse 44'lere ulaşacak bir seçim sonucuyla hükümet kurma görevi, yani eyalette kurma görevi ona verilecek. Tabii ki buna talip olanlar diğer partiler hariç bir tek Zagna'nın partisi birlikte bir şeyler yapabileceği gündeme geldi. Ona bakacağız, olur mu olmaz mı, ki olacak gibi gözüküyor. Bu ne anlama gelecektir? Önemli ki önümüzdeki günlerde Almanya'da, diğer eyaletlerde, iki eyalette daha seçim var bu yıl. Onlardaki seçim sonuçları değerlendirildiğine bakıldığında, mesela Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin'de yapılacak olan 20 Eylül'de, Bayın 20'sinde yapılacak seçimler var. Oradaki seçim sonuçlarına baktığımızda Mecklenburg-Vorpommern'de de yine AfD'nin oyları, AfD burada da %30 oyla birinci parti gözüküyor yapılan kamuoyu yoklamalarında. SPD, adına sosyal demokrat dediğimiz ama tamamen sosyallıktan da demokratlıktan da neredeyse payını almamış bir partinin geldiği duruma baktığımızda burada %33, ama birçok eyalette neredeyse barajın altına düşecek duruma geldi SPD, sosyal demokratlar. Sol partinin, Die Linke'nin oyu %11 bu eyalette. Hristiyan demokratlar, yani CDU'nun oyları ise %7'de. Yeşillerin %5 sınırında, yani barajının sınırında, aşamayabilir. Evet, %36'lık oyla AfD'nin tek başına hükümet kurması için yeterli çoğunluğu sağlamıyor ama yani bakıldığında bugün hayır diyenler yarın bir gün birlikte kuralım da onları kendi en azından frenleyelim bahanesiyle birlikte kurabilirler. Tabii ki olmayabilir de. AfD'nin bir koalisyon ortağı bulunmaması halinde SPD, Sol Parti ve Yeşiller oluşacak bu eyalette, önümüzdeki bu ayın 20'sinde yapılacak olan seçimde. Koalisyon sandalye dağılımına bağlı olarak da matematiksel olarak tam mümkün görünmüyor bu. Saksonya-Anhalt eyaletinde seçim başlarsının ardından AfD'nin Mecklenburg-Vorpommern'deki seçim kampanyasında ivme kazanması hedeflendiği belirtiliyor. AfD'nin eyalet başbakanı da Saksonya-Anhalt'taki seçim sonucunun partisinin Mecklenburg-Vorpommern'deki seçim kampanyasının son iki haftasında gerçekten büyük bir destek sağladığını söylüyor. Evet, Baltık Deniz'in kıyısındaki eyalet özellikle de turizm sektöründe ağırlıklı öne çıkıyor. Mecklenburg-Vorpommern'deki yaklaşık 1,3 milyon seçmenin 20 Eylül'de sandık başına gitmesi bekleniyor. 2021'de yapılan son eyalet seçimlerinde de %39 oyla SPD birinci olmuştu ve koalisyon hükümeti kurmuştu. Yani 2021'de %39 oy almıştı SPD. Şimdi oyları %39'a kadar düşmüş. AfD Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül Pazar günü yapılan seçimlerde de %43,8 oyla açık farkla kazanmıştı. %43, yani neredeyse %44. Yani 3 milletvekili daha çıkarsalar tek başına orada yönetime gelebilecekler. Evet, buna ilgili önlemler alacağız diyenler var. CDU mesela AfD'nin kozmik odaya giremeyeceği gizli operasyon planının erişiminin kısıtlanması planlanıyor. Almanya Savunma Bakanı Pistorius, yani SPD'li bu. AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletindeki hükümet kurması halinde gizli olan Alman operasyon planı erişimini kısıtlamayı değerlendirdiklerini söyledi. Şimdi AfD nasıl bu kadar oy aldı? Özellikle Almanya'da son dönemlerde CDU'lu Mersin ve SPD'nin ortaklığındaki hükümetin ülkeye yaşattığı sorunlar aynı zamanda bu partinin de güçlenmesini sağladı. Bu tek başına değil tabii ki. Yıllardır göçmenlere, mültecilere ve Alman olmayan, Almanya'da yaşayan insanlara yönelik bilinçli bir kampanya var, ırkçı. Bunun medyasıyla, diğer birçok kurum kuruluşuyla zaten yapıyorlardı. Ve gelen sonuç budur. Ve aynı zamanda Alman sermayesi de değişik uluslardan insanların bir arada birlikte mücadele etmesini engellemek için AfD büyük destek veriyor. Sermayenin geçmişte de Hitler döneminde de faşizme destek verdiğini biliyoruz ve yine AfD'ye destek veren büyük sermaye çevreleri olduğu artık biliniyor.
Yani göçmenler için Alman olmayan ve yıllardır burada doğmuş, büyümüş ve buranın ekonomisine veya bir bütün olarak yaşamın her alanına yer alan insanlar bundan sonra korkulu mu yaşayacaklar? Yani oradan başlayan diğer eyaletlere nasıl yankı yapacak veya Batı Almanya'daki çevrelere nasıl etkileyecek? Diğer seçim bölgelerini veya Almanya'nın genelini nasıl etkileyecek? Veya olabilecek, yani önümüzdeki gün yıllarda olabilecek bunun da yani federal parlamento seçimlerinde ise nasıl bir sonuç alacaklarını bilemiyoruz. Bundan dolayı benim önerim öncelikle faşizme karşı, ırkçılığa karşı mücadeleyi işçi sınıfı olsun veya bütün emekçiler, değişik uluslardan emekçiler birlikte ırkçılığa, faşizme karşı mücadele edebilmenin koşullarını arttırmalılar. Özellikle göçmen kökenli derneklerin Alman kurum kuruluşlarıyla, yani faşizme karşı mücadele eden kurum kuruluşlarının ortaklıkları birlikte mücadele etmeleri gerektiğini bir kez daha görmüş oluyoruz. Kendi işlerinde boğulmuş olan göçmen yapılarının artık yaşadıkları ülkeye konsantre olmaları çoktan gerekiyordu ama maalesef kendi kısır döngüler içerisinde, bana göre öyle, benim gördüğüm odur. Kendi kısır döngüler içerisinde dönüp dönüp duruyorlar ama yaşanılan ülkede sorunlara karşı sanki duyarsızlar gibi veya o yönlü bir çalışma yapmadıkları bir izlenim var bende. Yanılıyor olabilirim, çalışmalarını izleyebildiğim kadarıyla bende öyle bir kan uyandı. Yaşadığımız ülkedeki sorunlara yönelik duyarsız kalınmaması gerektiğini ve bu konuda yaşananlara karşı gerektiği yerde, gerektiği şekilde tepki koymanın gerekli olduğu artık gün gibi ortada. Evet, bunun ileriki süreçte AfD olur ki orada hükümeti kurarsa ve olabilecekler, zaten programına baktığınızda ilk hedefi daha çok da popülist bir yaklaşımdan göçmenler ve aynı zamanda mültecilere yönelik yaptırımlar göz önüne alınıyor. Çifte vatandaşlığa karşı olsun, işte ne bileyim sınır dışlarının arttırılması, ilticanın kabul edilmemesine kadar varacak zorlaştırıcı durumlar ve mülteci statüsündeki olan insanları belli yerlerde kamu kurumlarında çalıştırma. Yani Hitler döneminde kamplarda çalıştırılıyordu ve onları belli kamplarda tutarak ve aynı zamanda onların iş gücünden yararlanmayı hedefliyor. Yani Hitler'in geçmişte Nazi Almanya'sında yaşanan toplu kamplarda çalıştırılan insanları düşünün. Yani onun biraz daha sanki farklılaştırılmış ve bugünkü yasalara uygun hale getirilmiş gibi bir politikayla, böyle bir politikalar gündemde. Bunun yarın bir gün başka eyaletlerde çoğaldığında bunun uygulanmayacağının garantisi yok. Ondan dolayı oy hakkı olan göçmenlerin, Alman vatandaş olmuş insanların seçimlerde oy haklarını kullanmaları ve faşizme karşı, ırkçılığa karşı mücadele eden partilere oy vermeleri gerektiği bir kez daha kendisini göstermektedir diye düşünüyorum. Evet, ne olacak? Peki, aynı zamanda Berlin'de de seçimler var. Berlin'de Sol Parti'nin adayı şu anda Elif Eralp gözüküyor en önde. SEDO ile birlikte kurabilir, SPD ile birlikte kurabilirler. Federal Parlamento grubu bulunan muhalefet partilerinden Sol Parti 2026 yılında yapılacak eyalet parlamentosu seçiminde eyalet başbakan adayı olarak da Türkiye kökenli Elif Eralp'ı gösterdi. Sol Parti Berlin Eyalet Yönetim Kurulu'nun Perşembe akşamı yapılan toplantısında 44 yaşındaki Hülya Eralp'in oy birliğiyle başbakan adayı seçilmişti. 2021 yılında bu yana Berlin Eyalet Parlamentosu'nda milletvekili olarak görev yapıyor. Elif Eralp. Ben biraz önce Hülya dedim. Elif Eralp 15 Kasım'da da gerçekleştirilecek olan partinin eyalet kurultayında delegelerin oylarına kesinlik kazanmıştı. Evet. Şimdi bakalım, bu ayın 20'sinde büyük ihtimalle Elif Eralp'ın hükümeti kurma görevi alacağı düşünülüyor. Bu tabii ki önemli bir şey. Bazı haberler var, baktığımızda AfD'nin bu oy artımı ve aynı zamanda seçimlerde alacağı oyla ilgili Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli kökenler de AfD'nin yükselişinden tedirgin olduklarını belirtiyorlar. Mesela Almanya'da Türk toplumuna göre özellikle Saksonya Anhalt eyaletinde yaşayan Türk esnaf arasında Almanya'yı terk etme isteyenleri de olduğu biliniyor. Yani durun, mücadele etmeden niye terk ediyorsunuz? O yok öyle bir şey ya. Yani bunu Alman antifaşistlerle, Alman halkıyla birlikte ırkçılığa karşı mücadele etmek önemlidir. Bunu iş yerlerimizde, mahallemizde, sokağımızda, yaşadığımız binada bunu
birlikte mücadele ederek bu AFD'nin faşist ırkçı partinin yükselmesini ve aynı zamanda oyakımızı kullanarak engel olabiliriz diye düşünüyorum. Evet, Eylül dedik. Eylül'le başladık. Bir Eylül şarkısı. Yani Ahmet Kaya'dan Eylül'e isyan gibi diyelim. Ondan sonra devam edelim. Evet, Hamburg, FSK Stüdyoları, Radyo Güncel. Ben Mustafa Akpolat. 10 Eylül. Evet, Ahmet Kaya'yı dinleyelim.

0: baş kaldırdı. Evet, Ahmet Kaya'dan dinledik. Bilmiyorum, Eylül şarkıları gözüme ilişti bugün. Eylül 50'deyiz, 12 Eylül'de yaklaşıyor. Onları paylaşayım dedim, öyle dinle yani. Evet, Almanya'da seçimler dedik. Berlin'deki son yapılan kamuoyu yoklamalarında Die Linke en güçlü parti gözüküyor. Yani bugün yayınlanan bir kamuoyu yoklamasında Die Linke, yani sol parti %19,8. CDU %19,6. AfD %17,9. Yeşiller 16, SPD 12 ve diğerler 3'er parçaya giremiyorlar. Yani buraya parlamentoya Berlin Eyalet Parlamentosu'na girecek 1, 2, 3, 4, 5 parti var. Bu durumda Die Linke ile büyük ihtimalle CDU veya Yeşiller 3 parti de olabilir, hükümet kurabilirler. Yani bir koalisyon şart Berlin'de, ama başbakanı Elif Eralp olabilir şu anda kamuoyu yoklamalarını gösterdiğine göre. Evet, bakalım ayın 20'sinde sonuç ne olacak? Almanya'daki gündem, bir de Trump AfD'ye destek veriyor. Trump AfD açıklaması Berlin'i kızdırmış. Yani ırkçı faşist insanlardan ne beklenebilir ki? ABD Başkanı Trump'ın AfD'ye açık desteği Alman hükümetinin tepkisine yol açmış. Şimdi Merz sanki AfD'den çok farklı konuşuyor. Yani farklı versiyonlarda farklı şekilde aynı dilde konuşan aslında Merz. Berlin Beyaz Saray'ın tavsiyelerine ihtiyacımız yok açıklamasını yaparken Başbakan Merz de Trump ile telefon görüşmesini ertelemiş. Vay vay vay, çok büyük bir şey. Trump'ın sosyal medya paylaşımında federal hükümetin basın toplantısında gündeme geldi. Merz sözcüsü Trump'ın sosyal medya paylaşımı hakkında yorum yapmayacağını söylemekle birlikte Merz'in geçmişte sıkça Alman iç politikasının özellikle seçimler arasında dış müdahalenin kendisi açısından kabul edilemez olduğunu açıklamış. Bu arada evet, hükümet sözcüsü Merz'in Trump arasında ABD'deki 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü vesilesiyle yapılması öngörülen telefon görüşmesini iptal ettiğini biliyorsunuz. Yarın da 11 Eylül. O 11 Eylül'de şaibeli. Kim yaptı onu? Yani evet. Merz'de Washington manidar mesajlar vermiş falan filan. Yani işte manidar mesajlar veriyorlar hep. Ama ülkede yaşananlar, AfD'nin yükselişi Merz'in politikasından bağımsız ele alınamaz. Evet, Alman sermayesi istiyor. Alman sermayesi AfD'nin güçlenmesine ve emekçiler arasında ayrılıkların ve bu ırkçılığın aynı zamanda körüklenerek birlikte bir arada bulunmanın ve mücadele etmenin yollarını kaldırmak için de AfD'yi kullanacaktır. Geçmişte olduğu gibi bunda şaşılacak bir şey yok. Yani Alman sermayesi üstüne düşeni yapıyor. Ama aynı zamanda işçi sınıfı da ve emekçiler de çıkarlar ortak olan insanlarla birlikte mücadele etmesi şart. Öyle bir evet, maalesef şu anda sendikalarda tamamen SPD'nin veya sol partiden etkilenen sendikalarda var, ama sendikalarda bugün işçi haklarını savunduğunu söylemek mümkün değil. Yani bir noktada uzlaşıyor. Örneğin mesela baktığımızda en büyük sendika, hizmet sektöründeki yani DGB bağlı sendika verdi. Uyarı grevler yapıyor. Bir gün iki gün bilemediniz. Ondan sonra sendika 5 diyor, işveren 3 diyor. Sonuçta 4'ten anlaşıyorlar. Sonra ortayı buluyorlar. Grevler olmuyor. Uyarı grevler oluyor ve sonuçta yine de işverenin istediği noktaya geliniyor. Sadece bu ekonomik anlamda. Peki ülkedeki siyasi anlamdaki hiçbir etkisi var mı? Sosyal anlamda bir etkisi var mı? Maalesef bunu göremiyoruz. Sendikaların işlevi tamamen artık neredeyse bitmiş durumda. Yani 80'lerde 70'lerdeki sendikal hareketlerin bugün beklemek artık dünyada maalesef, bu ülkemize de baktığımız sendikalarda hiç laf eden var mı? Türk işçiyiz. Var böyle sendikalar, var. Tabela sendikalarına dönüşmüş durumdalar. Bu anlamıyla işçi sınıfının birlikte hareket edebileceği maalesef koşullar veya kurumlar işlevsiz hale getirilmiş. Birlikte mücadele etmenin koşulları nasıl yaratılır bilemiyorum, ama bu şart. Evet, ekonomiyi nasıl etkileyecek? AfD'nin seçim zaferi, bununla ilgili konuşuluyor. Aynı zamanda tabii ki insanlar kaygılı. Almanların şirketler, yani Almanya bu gidişatın Alman toplumunda da üçte ikisi kaygılı. Alman toplumu AfD'nin bu oylar artması. Bu nasıl bir sonuca, ileriki seçimlerde nasıl yansır bilmiyoruz. Onu göreceğiz, bakacağız, evet. Bir şarkıyla daha devam edelim. Bu sefer kimi dinleyelim? Evet. Ahmet Arif'te bir şiir dinleyelim. Suskun desin.
1: Sus, kimseler duymasın, duymasın, ölürüm ha. Aydın yarı gecede, yeşil bir yağmur sonra, yağıyor yeşil. En uzak o adsız ve kimselersiz, o yitik yıldızda duyuyor musun? Bir Stradivarius inler kendi kendine, yayı, reçinesi, köprüsü yeşil. Önce bendim diyor ve sonra benim. Ölümsüz, güzel ve çetin, ezgisidir dolaşan bütün evreni, bilinen, bilinmeyen ıssızlıkları. Canımı, tüylerimi sarmada şimdi, kendi rüzgarıyla vurgun, sarıyor yeşil. Rüya bütün çektiğimiz, rüya kahrım, rüya zindan, nasıl da yılları buldu bir mısra boyu maceram. Bilmezler nasıl aradık birbirimizi, bilmezler nasıl sevdik. İki yitik hasret, iki parça can, çatladı yüreği çakmak taşının, ağıyor gök kuşaklarının serinliğinde, çağlardır boğulmuş bir su, ağıyor yeşil. Yivlerinde yeşil güller fışkırmış, susmuş bütün namlular, susmuş dağ, susmuş deniz. Dünya mışıl mışıl, uykular derin. Yılan su getirir yavru serçeye, kısır kadın maviş bir kız doğurmuş, memeleri bereketli ve serin, sağıyor yeşil. Aydın yarı gecede, Neron çocuk kitaplarında çirkin bir surat ve Sezarsa bir ad yıkıntılarda. Ama hanker taşı sanki koca Kartaca, hani kibrit suyu vermişlerdi üstüne. Bak nasıl alıyor yiğit, binlerce yılda sonra alıyor yeşil. Vurur dağın doruğundan atmacamın çalkara yalın gölgesi. Kuş vurmaz, tavşan almaz ama aç, azgın köpek balıklarıydı parçaladığı. Bak, Tiber saygılı, suskun. Bak, Nilüfer dizisi zinciri. Bunlar bukağısı, kol bağlarıdır. Cihanın ilk umudu, ilk sevgilisi ve ilk gerillası, Spartakus'u. Susuyor yeşil. Sus, kimseler duymasın, duymasın, ölürüm ha. Aymışam yarı gece, seni bulmuşam sonra. Seni kaburgamın altın parçası, seni dişlerinde elma kokusu. Bir daha hangi ana doğurur bizi? Ruhum mısra çekiyorum, haberin olsun. Çarşıların en küçük meyhanesi bu. Saçları yüzümde kardeş çocuksu, derimizin altında o ölüm namussuzu. Ve Ahmet'in işi ilk rast gidiyor, ilktir dost elinin hançersizliği, ağlıyor yeşil.

Evet, Berlin demiştik, seçimler demiştik. 20 Eylül'de Berlin eyalet seçimleri de var demiştik. Berlin'de SPD'nin başbakan adayın evi ve parti merkezi aranmış. Berlin seçimlerine günler kala SPD'nin adayı Stefan Krach hakkında soruşturma başlatılmış. Krach'ın evi ve SPD merkezi dahil 3 yerde arama yapılmış. Almanya'da evet, Berlin eyalet parlamento seçimlerine günler kala SPD'nin başbakan adayı Stefan Krach hakkında soruşturma başlatıldı. Polis Krach'ın evini de aramada bulunmuş. 3 adreste de arama yapmış. Habere göre soruşturmayı Hannover savcılığı yürütüyormuş. Arama yapılan yerler Krach'ın Berlin'deki özel konutu, Berlin SPD merkez binası ve Hannover bölge idaresi olmuş. Savcılık soruşturmanın içeriği konusunda henüz ayrıntılı açıklama yapmamış. Rüşvetle suçlanıyor. Seçme günler kala başbakanı, SPD'nin başbakan adayı rüşvetle suçlanıyor. Evet. Krach'ın anlatımına göre konu kapatılan bir hastanenin bölgesel sağlık merkezine dönüştürülmesi için yürütülen ihale sürecinde, burada da ihale var ya kardeşim, bu Türkiye'den bulaştı buraya, ne oldu bunlar? Türkiye, Almanya bizi kıskanıyor, Almanya bizi kıskanıyor derken ihaleyi buraya ne? Neyse, ihale sürecine dayanıyor. Krach o dönemde ilgili kurumun denetimli kurulu başkanıymış o dönem. Krach'ın savcılığın kendisine bir teklif sahipliğinde rüşvet aldığı şüphesi üzerine durduğu düşünülüyor. Düşünülüyormuş. İddialar kesin bir dille reddetmiş Krach. Yani bu SPD'nin başbakan adayı. Berlin eyalet başbakan adayı. Krach bunların tamamen temelsiz suçlamalar olduğunu söylüyor. SPD'ye 9.900 euroluk para gönderildi diyor. Soruşturmanın dikkat çeken bölümlerden biri Berlin SPD'ye yapılan bağışmış. RBB'nin ulaştığı banka kayıtlarına göre ihale sürecinin katılan şirketlerden biri 29 Aralık 2025'te Berlin SPD'nin hesabına 9.900 euro göndermiş. Vay. Krach'ın ilk açıklamasında tutarın yaklaşık 9.500 euro olduğunu söylemişti. Yani 9.900, 9.500, 400 euro fark mı ne? Söylemişti. Ancak banka belgelerinde miktarın 9.900 euro olduğu görülüyormuş. Parayı gönderen şirket ihaleyi kazanamamış bir de üstelik. Bak hem rüşvetse hem parayı ver hem de ihaleyi kazanma. Ya siz Türkiye'den de öğrenecekleriniz var. Olmaz böyle. Evet, ihalenin son anda teklif değişmiş. Ya ne bileyim işte, böyle bakalım seçimlere 10 gün kala bu böylesi bir şey gerçek mi değil mi bilemiyoruz. Tabii ki yapılacak olan sorgulama, yargılamalar sonucu netleşecek ama seçim öncesi böyle bir bit yeniye ortaya atılması ister istemez kafaları karıştıracaktır. Soruşturma sürüyormuş. Krach hakkında henüz verilmiş bir mahkeme kararı veya kesinleşmiş bir suçlama da bulunmuyor. Ama şu anda konuşuluyor bu. Evet. AfD'nin bu son Saksonya Anhalt'taki şeyden sonra %44'e yaklaşan oy oranından sonra hükümeti kurabilme ihtimalinden sonra AfD'nin yasağı yeniden gündeme gelmiş. Federal Konsey Başkanı anayasa düşmanı partilerin yasaklanabileceğini vurgulamış. Almanya'da AfD'nin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde %43,8 oyla kazanmasının ardından partiye yönelik olası yasak süreci yeniden siyasetin ana gündeminden biri olmuş. Buna göre Deutschlandfunk'a konuşan SPD'li AfD ile öncelikle siyasi zeminde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi, ancak anayasal araçların da göz ardı edilemeyeceğini vurguluyor. Anayasa düşmanı partiler yasaklanabilir deniliyor. Evet, bakalım öyle bir şey olacak mı? MERS yasaklanması konusunda halen şüpheli. MERS Başbakanı, Federal Almanya Başbakanı MERS'in ise AfD yasağı konusunda temkinli çizgisini sürdürüyor. Pistorius ve Özdemir yasak sürecine sıcak bakıyorlar. Özdemir biliyorsunuz Stuttgart'ta Baden-Württemberg'de eyalet başbakanı oldu Cem Özdemir son yapılan seçimlerde. Ve aynı zamanda SPD'li savunma bakanı Boris Pistorius da daha ileri bir adım atılmasından yana, yani AfD'nin yasaklanmasıyla ilgili iki siyasi anayasayı koruma teşkilatı tarafından kesin biçimde aşırı sağcı olarak sınıflandırılan bazı AfD eyalet teşkilatları hakkında yasak sürecinin değerlendirilmesini istiyorlar. Bundan da evet, bunlardan biri de seçimleri AfD'nin kazandığı Saksonya Anhalt Teşkilatı.
Tabii son kararı Almanya'da Anayasa Mahkemesi veriyor. Türkiye'deki gibi Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar uygulanmama gibi bir şey yok. Beğenmiyorum, hoşuma da gitmedi. Uygulamıyorum diyemiyor Almanya'da. Almanya'da bir siyasi parti, hükümet veya parlamento doğrudan yasak diyemiyor. Bir parti hakkında yasak başvurusunu yalnızca federal meclis, federal konsey veya federal hükümet yapabiliyor başvuruyu. Ama partinin gerçekten anayasaya aykırı olduğunu ve yasaklanıp yasaklanmayacağını ise federal anayasa mahkemesi karar veriyor. Mahkemenin geçmiş kararları nedeniyle yasak için hukuki eşik oldukça yüksekmiş. AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki seçim zaferi sonrasında başlayan tartışmalarda şu anda ortak bir siyasi çizgi bulunamıyor. SPD ve işçiler içinde hukuk incelemesinin destek güçlü görünüyor. CDU-CSU içinde yasak seçeneğinin yönelik ciddi görüş ayrılıkları bulunuyormuş, evet. Bakalım ileriki süreçte AfD ve Almanya'daki bu politik gidişatın kendisi neyi gösterecek? Yani ve aynı zamanda CDU içerisinde de yani bayağı Başbakan Mersin yani CDU içinde de Mersin istifa etmesini isteyenlerin sesi de yükseliyor bu arada. Eder mi etmez mi bilmiyoruz. Bazıları etmez. Her şeye rağmen etmez bazı politikacılar. O da etmeyecektir kesin. Bakalım önümüzdeki süreç ne olacaktır. Almanya'da biliyorsunuz son dönemlerde yeni zam dalgası başladı akaryakıtta. Benzin 2.32'ye kadar, dizel ise 233'lerde falan sınırında. Almanya akaryakıt fiyatları yine yükseldi. Süper'in litresi 2 euro 32 sente. Dizelin litresi ise 2 euro 33 sente kadar yükseldi. İran'daki gerilim fiyatları yukarı çekiyor. Acaba gerçekten İran'daki gerilim mi yoksa kartellerin bunu fırsat bilerek daha fazla kar etme peşinde mi? Evet, CDU vergi isyanı, CDU'da vatandaş ve şirketlere daha fazla indirim istenmiş Almanya'da. Evet, yasa dışı kumara dev operasyon yapılmış Almanya'da. Ya ne çok yaygınlaşmış bu ya. Sadece Türkiye'den duyuyoruz ama Almanya'da da mesela 5,86 milyar euroluk bahis oynanmış. Almanya'da yasa dışı çevrenin içi kumar soruşturmalarında 11 adrese baskın düzenlenmiş ve bu platformlarda 5,86 milyar euroluk bahis oynandığı, vergi kaybının ise 77,8 milyon euro olduğu öne sürülüyor. Şimdi düşündükleri ne biliyor musunuz? Bunun yasal, eğer yasal olsa bu 77 milyonu vergiden alsalar, yani 5,86 milyardan 77 milyonluk vergi alsalar sorun olmayacak. Yasal olmuş olacak. Vergi aldıklarında yasallaşacak. Mantık bu yani. Evet. Ve Avrupa'da iltica haritası değişmiş. Almanya'da artık 4. sıradaymış ilticada. Avrupa'da iltica başvurularının ilk yarıda %17 azalmış. İlk yarıda yani ilk 6 ayda. Almanya'daki başvurular yaklaşık yarı yarıya düşerken Fransa'da fazla başvurulan ülke olmuş. Evet, bir türküyle daha devam edelim. Bize daha ayrılan süre 25 dakikamız var. 25 dakikada neler neler söyleriz değil mi? Daha zamanımız var. Kimi dinleyelim? Bilmiyorum ki şöyle son teknolojiyle hazırlanan eskiden bildiğimiz halk türkülerinin farklı yorumlamışlar. Onu dinleyelim. Dur Leyla.

0: Evet. Şimdi baktığımda, Türkiye haberlerine baktığımda insan acı acı gülüyor. Ya gerçekten bu kadar çürümüşlük, bu kadar çökmüşlük. Ülke çökmüşler resmen. Ben hep söylüyorum. AfD bir parti değil, bir mafya örgütlenmesidir. Ülke mafya gibi çökmüş, yönetiyor. Şimdi düşünsene, son Üsküdar'da o yaşananları, Atalan orada da geçti. Erdoğan ilk geldiğinde hatırlıyor musunuz? Son yapılan o değişiklikte. Ne demişti? Atalan Üsküdar geçti demişti. O dönemde zaten Kılıçdaroğlu da ses çıkarmamıştı. O mürsüz oylar falan filan, şunlar bunlar hepsi. Yani şimdi baktığında bu geçmişte yaşananlara şimdi baktığımızda Kılıçdaroğlu meğer sarayla zaten birlikte hareket ettiği imajı doğuyor. Yani yapılanların kendisine bakıldığında, mesela o adalet yürüyüşüne, Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşüne baktığımızda Kılıçdaroğlu halkın tepkisine yatıştırabilmek için kendisi yürüdü ama halka izin vermedi. Aman saldıracaklar, aman tehlike var, aman falan filan diye halkı korkutarak kitlesel eylemlere gitmesinin önünde engel oluşturarak ve biliyorsunuz aday gösterdiği insanlara baktığımızda, Ekmelettin'e baktığımızda, Muharrem gel Muharrem dediğine baktığında, kendisi falan, o süreçlere baktığımızda ve politikaların hepsine baktığımızda gerçekten muhalefet adına iktidardan, sarayla birlikte hareket ettiğini insan düşünüyor. Ve Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AKP'ye geçmiş. Bu da yıllardan beri CHP içerisinde mücadele etmiş, üye olmuş falan filan biriymiş. Ve AKP'nin Foça'da belediye başkan adayı olmamış. Ve şimdi hanımefendi AKP'ye geçmiş. Geçenler var, geçene. Yani ya zaafları var, kullanıyorlar bunlar. Ya geçersin, ya hapse gidersin, ya biat edersin, ya da hapse geçersin diyorlardır. Üsküdar'da olanlar. 17'ye 27 oy fark vardı. Normalde CHP'nin veya muhalefetin 27 oyu vardı. Belediye meclis üyesi vardı. AK Parti, yani Cumhur İttifakı'nın da AKP'nin ve işte MHP'nin falan da 17 meclis üyesi vardı. 10 fark vardı. Onu indirdiler, Kim hapse attı? Kimi kendilerine, dördü kendilerine geçti. Kimi tehditten, kim bilir başka neler döndü. Yani Özgür Çelik de bu konuda bir açıklama yaptı. Onunla ilgili soruşturma başlamış. Şu aslında bir küçük şey yapılıyor. Gelecek genel seçimlerde neler olabileceğini aslında anlatıyorlar. Yani seçimin hiçbir diyorlar millet iradesi, millet iradesi. Bunların milletle, halkla alakası yok. Bunların iradesinin hiç dikkate aldıkları, ciddiye aldıkları yok. Kendi dediklerini, elinde bulundukları bütün imkanlarla kullanıyorlar. Yargıdan, ne bileyim, emniyette, istihbaratta falan da, fiştan da, hepsini kullanarak kendi iktidarlarını koruyabilmek, iktidarda kalabilmek için her yola başvuracaklar diyorum ben her dönem. Ve bu Üsküdar küçük bir örneğiydi. Yarın bugün İstanbul Belediyesi'ne de aynı yöntemler denerse şaşırmayın. Ve bu genel seçimler için de bir prova niteliğinde. Tepkisiz kalına tepkisiz kalına, yani nereye varınacağı belli. Maalesef ülkenin gidişatı belli. Yani hangi çürümüşlüğü, hangi kokuşmuşluğu, hangi çökmüşlüğü anlatsak nafile, maalesef izliyoruz buradan. Evet. Şimdi Mansur Yavaş da Erdoğan'la görüşmüş. Neden görüştü diye bir sürü yorum yapıyor. Şimdi günlerce bu konuşulacak. Ülkenin sanki başka sorunu şey yok. Mansur Yavaş, hadi diyelim ki Mansur Yavaş aday olmadı. Tamam, bana ellemeyin, bana dokunmayın. Ben senin karşına aday olmayacağım demiş olsun. Yani başka bir aday çıktığında gerçekten onun alacağı oylar sandığa yansıyacak mı? Sandıktan çıkan oylar gerçekten sonuç olarak belirlenecek mi? Onu da bilmiyoruz. Onun garantisi de yok. Çıksa bile iptal etmeyeceğine malum. Ha, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun ilk kazancı seçimleri düşünün. Bir zarfta 4 tane pusuladan biri geçersiz sayıldı. 4 tanesi 3 tanesi geçerli sayıldı. Aynı zarfa konmuş 4 tane pusuladan biri geçersiz. Yani belediye başkanı kullanılan oyla geçersiz sayıldı. Bunu hangi akıl mantığı kabul etti? Ettiriyorlar işte. Yani ülkede, dediğim gibi, ülkeye çökmüş bir mafya örgütlenmesi var. Yani Erdoğan suç örgütü diyebiliriz buna, ben öyle diyorum. Bu ülkeyi nereye götürür bilemiyoruz. Erdoğan sonrası planlar falan filan deniliyor. Yani ülkede yaşanan çürümüşlüğü, ekonomik çökmüşlüğü hiçbir şey ifade edilmiyor ve buna tepki de örgütlenemiyor. Yani en ufak bir farklı bir görüş, farklı bir düşünce kendisini cezaevinde buluyor. Yani Deniz'i biliyorsunuz cezaevinde. Yani sadece geçmişte yaşananları ifade etti. Erdoğan'ın nasıl iyi bir baba olduğunu, bir kadını, bir bilim insanını öldüren oğlunu nasıl koruduğunu, bir gün bile hapse girmeden nasıl iyi babalık yaptığını anlattı. Misal. daha birçok şey anlattı da. Onlar rahatsız eden de buydu zaten aslında. Evet, yani bakalım önümüzdeki süreçte ülkenin gidişatı pek iyi değil. Tek tek girmeye gerek yok, biliyorsunuz zaten. Yani örnekler çok, yani açıklamalar yapılıyor. Mansur Yavaş niye görüştü? Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamada sadece Ankara'nın sorunlarını konuştuk diyor. Bah, sen ona gel planımı anlat derler ya. Bu sağ görüşten gelmiş insanlara ben hiç güvenmiyorum gerçekten. Bu Mansur Yavaş da olsa, kim olursa olsun, gerçi diyeceksin ki Kemal Kılıçdaroğlu sol görüşten mi geliyordu, çok mu güvenli? Değil. Maalesef bu kirlenmiş politikanın içerisinde bulunan insanların birçoğu maalesef bundan payını almış gözüküyor. Başbakanlık sisteme merkezi idare ile diyalog zorunlu kılıyor demiş Yavaş. Yeni partide CHP ayrımında ise tarafsızlık mesajı vermiş. Yani ortadayım ben, ne ora ne bura demiş. Erdoğan'dan görüşüyor. Yani bundan bir sürü çok yorum çıkarılıyor. Ya sanki Mansur Yavaş seçilse gerçekten bugünkü sorunlara veya geçmişin ülkede yaşanan suçlarla ilgili ciddi anlamda bir politika üretebilecek mi yani? Ona baktığında ben onda da şüpheliyim. Başkanlık seçimini zorunlu kılıyormuş. Mansur Yavaş'ın ikinci aklıma gelmiş. Yani merak edenler okusun da. Ben pek sıcak bakmıyorum. Mansur Yavaş'ın aday olabileceği, aday olmayacak. Göreceksiniz. Büyük ihtimalle başka bir aday çıkacaktır muhalefetin. O da kazanamayacak bir muhalefet adayı olacaktır. Erdoğan belki, bilmiyoruz ki kafalarında ne tiyatrolar var, ne senaryolar var. Şimdi ne yorum yapsak yarın değişecektir. Onun için boşuna çene yormuş olacağız. Bakalım ne olacak diyelim. Evet, başka ne var Türkiye'de ki? Evet, başka Türkiye'de. Yine 4 tane ilçe belediye başkanı AKP'ye geçiyormuş. Ya geçin, toptan bırakın. Aslında var ya, yeni parti şey demeli, bütün belediye başkanı geçin hepiniz. Hepiniz AKP'ye geçin. Hop. Veya istifa edin, ayrılın belediye başkanlıklardan. Hatta millet meclisini de yani terk edin. Diyorlar ya, ne diyorlardı? Halka, sine-i millet. Sine-i millet diyorlar ya. Dönün sine-i millete, bakalım ne olacak. Yani yok gibi işleviniz yok. Parlamentodan Büyük Millet Meclisi'ne parlamentonun bir etkisi yok. Belediyelerin bir etkisi yok. Etkisizleştirilmişler. Tek tek geçiriyorlar. Tek tek tehdit ediyorlar. Geçmesi içeri atıyorlar. Yani orada olsan ne olur? Olmasan ne olur? Büyük Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilsen ne olur? Edilmesen ne olur? Bir ederi yok ki. Sarayda karar alınıyor. Kararnamelerle uygulanıyor. Ondan sonra iktidara devam. Bilmiyorum. Ama kara bir tablo, ama dediğim gibi yok mu çıkış? Var tabii ki. Olmaz olur mu? Her karanlığın bir şafağı olacaktır diyorum. Muhakkak olacaktır. Bugün olmaz, yarın olur, ama bu düzen böyle gitmez. Vardı öyle değil mi? Öyle bir türkü şarkı var mıydı? Neyse, varsa da şu anda aklıma gelin. Vardı öyle bir şey de siz dinleyin, açın dinleyin. Evet, ve yayınımızın son 10 dakikasına gelmişiz. Bak ne olmuş, CHP'den AKP'ye geçmişti ya bir tane topuklu bir tane hanımefendi vardı ya. Özlem Çerçioğlu'nun eşinin şirketine Togo kıyağı yapılmış. Evet. Ben ne diyelim ya. Yani hangi birini? Ya. Evet. Türkiye'nin durumu böyle. Diyecek fazla bir şey yok. Bir türküyle devam edelim. Ne dinleyelim? Ne dinleyelim? Atilla İlhan'ın şiirini dinleyelim ya, an gelir desin.
1: An gelir. Paldır küldür yıkılır bulutlar. Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet. O eski heyecan ölür. An gelir, biter muhabbet. Çalgılar susar, heves kalmaz. Şataraban. Şarabın gazabından kork, çünkü fena kırmızıdır, kan tutar, tutan. Sokaklar kuşatılmış, karakollar taranır, yağmurda bir militan.

hızlıdır. Hem ölen pişman ölür. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. An gelir şimşek yalar. Masmavi dehşetiyle siyaset meydanı.

0: kalmıştır Kaf Dağı'nın ardındaki. Ne selam artık ne sabah, kimseler bilmez neredeler namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Kubbelerde uldar baki, çeşmelerden akar Sinan. An gelir la ilahe illallah, kanun Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman, şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek. Kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek, saatli bir bombadır patlar. An gelir Atilla İlhan ölür.
1: Evet, bize ayrılan sürenin son 8 dakikası. Ne kalmıştı paylaşabileceğimiz? Şöyle bir bakayım. Evet. Evet, Özgür Özel son yaptığı açıklamada Ardahan'da yapmış bir açıklama. 180 ülkeden 176'sında gıda enflasyonunda bizde iyi durumdaymış. 180 ülkenin 176'sında gıda enflasyonunda bizden iyiymiş. Yani gerisini siz anlayın, yani daha ne diyeyim ki, ne anlatılsın. Evet, başka ne vardı? Şöyle bir bakalım, son bir şey var mı? Yok, bir şey de yok. Evet, son dakika, yok bir şey. Sabah ola, hayır ola, ne diyelim. Evet, Almanya'da tatiller bitti. Eylül sonbahara girdi dedik. Artık okullarda çocuklar okula gidiyor. Sonbahar izinleri gelirse ona giderler. Weihnachten falan geliyor. Ne, bir yıl bitiyor ya. 2026 yine bitiyor. Bakın ne çabuk geçti. 2026-2027'ye kapağı aralandı yavaş yavaş. 2027'ye gireceğiz. Evet. Böyle konuşurken bir de bakıyorum yeni bir şey var mı diye de, yok paylaşabilecek. Yani paylaşmaya değer gördüğüm. Bir sürü olay yaşanıyor. Almanya'da da kurşunlama.

ve diğer eyalette yapılacak olan seçimlerde oy hakkı olan insanlar oylarını kullanmalılar. Varsa tanıdıklarınız oy kullanma hakkı olan Alman vatandaşı olan insanlarımıza söyleyin, oy haklarını kullansınlar. Evet. Zeki Müren dinlemedik değil mi uzun zamandır? Bir Zeki Müren dinleyelim. Gözlerin doyuyor gecelerime desin. O da son... Bunu son teknolojiyle yapmışlar. Zeki Müren'in sesinden değil. Dur bakayım, Zeki Müren'in sesinde varsa oradan dinleyelim. Bu son şeyler pek bazen eski şey vermiyor, tadı vermiyor. Yani o müziğin Zeki Müren'den varsa onu paylaşalım. Gözlerin, evet varmış. Onu dinleyelim. Evet, kalın sağlıcakla Hamburg FSK stüdyolarında Radyo Güncel'in bir saatlik yayını dinlediniz. Her şey gönlünüzce olsun. Kalın sağlıcakla, iyi bir sonbahar.